Onun musilerle onun megam karın ne buyu ne yaptı mı kong ne yaptı ya anı gayan ne yaptı ni gir pasın mı tuanı mı tıka katarlıgo onun ne kong ne yaptı five king megam ne buyu ne yaptı mı kong ne yaptı ya anı gayan ne yaptı akin ne mi tuanı mı tıka katarlıgo onun ne kong ne yaptı eight king ang ne buyu ne yaptı mı kong ne yaptı sugi yarlı ne yaptı anı gayan ne yaptı akin ne mi 40 mi 60 mı tıka